0: Take me to the party.
1: I'll take you, baby.
2: Markaz Radyosu'da.
3: Hangama ustalara.
4: Bana misal için şu yerde bitmez mi? Bana sahnede durup ben vali, tagida tuşuna var pad vali. Çok cahide ismimden faydalanışadı. Sporta yan faydalanışadı. Volleyball. Doktorlar faydalanadı. Validol. Valeri Yanka. Lekin hazır günde köpçeliği havas kılıp ismimizi koyuyabdikken bitti mahallede ikide üçte bir hıl isimli bosa kıyım bularken. Bitti mahallede ülkecanlar ikide mamara yemek yaşarken de Huda rahmat kısın bittesini olup ketkeneke bir hafta bugeneken ikincisi Kamandarovka'ya ketkeneke bir hafta bugeneken. Kamandarovka'da yürgen mamara yemeke hatınını sağınıp kalıp hatınıge hat yazıptı. Afsus ki bu hatını poştelyon akamız kayıpta adaşıp olup ketken mamara yemekene hatınıge var bir. Olup ketken mamara yemekene hatını üyüde azı tutup oturgeneke. Şu payet poştelerin akamız hatını okuya verirken. Şimdi tasavvur kılıyorlar da. Komandir okuyordu yürgen mamara yemek ya. Hatınıge ne madem hat yazgen buluşu mümkün o. Afsus ki bu hatını olup gitgen mamara yemekene hatını okuyordu. Hatta şunu da yazılgen. Sağınç nama hat. Ona hanımız hayran.
5: Estağfurullah. Vay uyandayan poşta işlere kendi ha.
4: Hatın benden hatır ama ben cüleyim yaşı etkili. Hatın, menden hatırlama. Meni kızları kütü alıştı. Cüdayım yakşı caylardan acıratıp berişti. Mazza kılıp dam alıp yatıp ben.
5: Ay cayları içerler damasını.
4: Hatın, bilemem tuğulganinden beri bitti cayda yaşayıp canın getirken. Hiç kısı yok, sabır kıl. Eğer yanımdan yakşı ray cay çıkmasa, sana kızım çakır vola bana.
6: Bu endi ben kanda aklaman. Sıp boşların akamıza etken eken. Kanda aklarciz, halkımızda bir tekep var. El katta olsa katınam şütte buluş gereydi gene.
4: Belki bu poştelerin akamız o şüphayette kayıpta şeytanga hay bir olmasından bilip bilmeye aitkendir. Lekin men bilip aitmak için ben. Bosun bosun. Bugün deyem şu dünyanın özde birge bosun. Her kimse koşkeni bilen koşa karısın. Eğer o tüp etkenler bosa Allah caylarını cennetten kıyanı rast bosun. Arkalarda kalıp duayı fatıha kıl etkenlerini duaları cennetlerde ularge dost bosun ilahim. Ne dedi ya?
7: Hangi ama? Ustaları.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Azade. Oy azade. Bugün bir aşk yiyin.
2: İyi, ben bugün şorba kımakçıydım, Vosteke.
4: Ben yakarayım. Şorba denen başka avukat kılışı bilesem o zaman.
2: Vay, bilemem. Peki şorba asan radi.
4: Ha Azade, senden bitti nesan sorun vakçıydım etkençe.
2: Ne mani?
4: Haligi mahallani BBC xabarlarida nima gaplar?
2: Rostakam, shu desangizchi, mahallada menga laqab qo'yishibdi.
4: Yo'q, rostam, nima deb qo'yishdi, nima deb tezroq aytaqo?
2: Tentak deb.
4: Nima yo'lga qilib qo'yishdi?
2: Chunki siz qachon general bo'lsangiz,

0: Podcast Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Yaşlı kız, siz bilen kayırtadır uçuraşkanımız. Aynı hay keçe hayvanat bağda borsa kerek. Adaşmadın mı? Adaşmadıyız. Kaç kafası oturuyoruz?

0: Merkez Radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Köpçelik Hintlerini kinasını maktaydı, aktörlerini maktaydı. Hintlerde muş Şahruhan varmış. Bizde hem var, Şükruhan. Hayırken Şükruhan'ı, Şahruhan'dan. Dersi kop. Ben uzun havas kılaman Şükrek Ege. Çünkü o adam, o adam. Men adam.
3: O tonun adam, dersi artık öğrendim.
2: Mırzı belki narmanlı, ben ni narmanlı. Dıp oylegenler bekarını beştesine itip kızı. Hamamız narmanlı olu halka hizmet kılışına hareketlemiz. Hintlerde muş, kaş barımış, kaş. Kaş, bizikilerde hem var kaş. Bana karayın, bizikilerde hem güzel güzel kemalik kaşlar var. Şunaka kaşlar var, osma koyunca ağzıga çüşedilen kaşlar var. Gözler var bana. Hintlerde varmış çihre, bizde hem var. Çırali çihre. Saç ne etmeysiniz, saçlarımız talali talali saçlarımız var.
4: Hey.
2: Hey.
4: Meri, nasibimi doğru ki ne hey?
2: Menge nasibim siz deyemiz. Yok sen. Men sizge nasibimiz. Sizge atalgem. Siz menga nasib emas, menga atalgan. Men juft halolimga nasib emas, unga atalgan. Juft halolim menga nasibadir, menga atalgan.
4: Nahe, sabrhi, divana, chalo chalo chao.
2: Chalo chalo deydimi? O chalo chalo. O chalo chalo. O men chalamasman. Hatunum var, ikide balam var. Çalamaz mı ama? Çalamam! Kulağınızda tambur çalamam. Yine hürmette. Yüleğen ben. Nasip almış, nasip al. Hazır köpçeliğin nasibasını kadar yaptı. Ha? Hala oyuncudan. Bitmesi yutma yaptı, kursanmış. Yuttum! Yutgeller şuna kapalar. Yuttum! Numa!
5: Lüks ya!
2: Hatunun kanı kabul kıldı. Yüreği yaralı oldu. Atını olacağım, kurdan mı olasamız?
5: Karam! Buradan iki işte baktıkçı başımda kondudur.
2: Estağfurullah. Buna kadar baktıkçı hiç kimi başıya koymasın. Her kimse koş gene bilen koşa karısın.
6: Hangi ama? Ustaları.

0: radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Bizden Toshkent şehri borgan sarı çıralı bop keti yaptı. Transportla, şehirle, borgan sarı. Ben aslında okudu avtobüs böyle yaptırma. Karasam bana yuvarlım gibi yaşkını bir çıralı kız yaptırdı. Yani karasam avtobüs kili tohtadı, o aldı eşik açıldı. Yani albatta kız balan hurmat kılış kere. Ben ettim sinim. Birinci bolu siz çıkın ki ketiyizden ben çıkamam. Hari kızı orası kursam yok ketiyiz. Ve rahmat dileyim. Bana aldım götü aldılar. Yani karasam hari kızını yubke sırası uzun. Onun üstüge tar. Orkasında bir 99'da tümeçesi var. Yubke tarlıydan ayağı kurtarılı yaptı. Beçeri avtobüsüne size koyam yaptı ayağına. Bir bayit hari kız yubke deyi tümeçeden yetişi başladı. Ben orkası durmak için öyle tezra çıksın dedim. Öyle tümeçeden yetişi yaptı. Bismillahirrahmanirrahim. Yubken tarlıyam kursun ilahimi. Oyanı kurtar yaptılar, yükke tarlı yıkılı yaptı. İkinci tümüçeni geç yaptılar. Modası yem, ötüsün ilahım, kırk etsin. Yine kurtar yaptılar, yükke halen tarlı yıkılı yaptı. Üçüncü tümüçeni geç yaptılar. Başka kim iman bu yükken, kırk etsin ilahım, vay ey. Yine kurtar yaptılar, yükke halen tarlı yıkılı yaptı. Yani dördüncü tümüçeni geç maçıydı, takadım tak buldu. Karasam avtobüs gitip kaladı yani. Hani kızı şunla kurtardı mı, avtobüsü içi yıkılı ot vardı. Bunu ketiden ozum çıktım bir bayit. Ben yıkarıp Özbek halk ağzaki icatadan başladılar. Ağzıyla kanın kesin, semiz, boçka, tonti, bomba, kabar. Çoçka yedim. Stop, stop, stop. Ne mi kararı yapsız? Ne mi kararı yapsız ki? Masası balıç. Ne mi hakkız var? Bana kutarı ot var işte. İyi, ne mi kutarı ot? Masası ki? Masası yedim. Ha indemesem, bütün şımımı tümüçesini hiç taşıyın. Zübere git okur.
0: Hangi ama? Ustaları.
3: Hatta okuyla gel. Hatta okuyla gel. Aha. Şükürler ki yine yaşırıştı.
4: Şaşmayın.
3: Aynısı şükürler ki. Karaman'ı yazdı Adel.
4: Aynısı şükürler ki. Aha. Umurlardan bereket olsun.
3: Sağ olasın.
4: Bana şu şükürler ki. Gapirgan gaplarini hali gacha eslashib kulishib yuribmiz.
3: Rahmat.
4: Juda ham xushchaqchaq inson ekan.
3: Salomat bo'l.
4: O'ziga o'xshagan do'mboqqina, oppoqqina, yumshoqqina yostig'imizga yonboshlab yotib yirtib ketgan ekan.
3: Ha? Ha, bilmasdan tushunda chayna varman shekilli birinchi.
4: Shu shukrlar ekan. Juda ham mehribon. Qorni keng inson erukan. Bag'ri keng inson erukan. Oilasini baxtiga bor bo'lsin. Sog'-salomat bo'lsin.
3: Rahmat.
4: Bilasam o'g'lim Valijon, mana shu shukrlar ekan bizni qishlog'imizga kelib ketganlaridan so'g'in.
3: Oh! Yana chaqiradi ularmi?
4: Shundoq bo'lsalar kerak. Kelib ketganlaridan so'g'in butun qishloqliklar bir oycha och qoldik. İloji borcha shu akangdan uzoqroq yur deb yozibdi. Shukrlar aka, bu yerda bilganlar Valijon bilan Shukrlar Valtov akasini tabriklab qiziqchilik qilyapti deb o'ylashadi.
3: Bilmaganlar.
4: Bilmaganlar Valijon Hindistonga borib kelib chekilib qaytib kelishda o'zi bilan fil olib ketdi deyshadi. Yumshoqligini qarang buni.
3: Asiya qilyapmizmi? Valijon.
4: Labay.
3: Bu bilganlar Valijon Shukrlar akasini ko'kragiga boshini qo'yib dam olyapti deydi.
4: Bilmaganlarchi.
3: Bilmaganlar fil bolasini emizyapti deydi.
4: Shunday turing. Haqiqatan Shukrlar aka, bilganlar Valijon Shukrlar akani boshiga yelkasini yo'q, yelkasiga boshini qo'yib dam olyapti deydi.
3: Bilmaganlar.
4: Bilmaganlar bu fil Valijon akan shekilli birinchisini sutdan chiqarmay turib, ikkinchisini ko'tarib yuribdi deyshadi.
0: Hangoma ustalari.

0: Gülbadlar, sizlere soru. Bana Panasonic kaçtan çıkardı?
1: Panasonic mi? Japonya'dan çıkardı.
0: LG kaçtan çıkardı?
1: LG'yem Japonya'dan mı çıkardı?
2: Rus'un kaçtan çıkardı?
1: Uzbekistan'dan çıkardı.
0: Aha, bana
2: Sony
0: kaçtan çıkardı?
1: Sony'yem Japonya'dan çıkardı.
0: Şöyle Hamas kaçtan çıkardı?
1: Hamas bunu Kıhtay'dan çıkardı.
0: Doğru.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ozosh, kitta sen mozu bugün yoğunmuş ki.
1: Vay hazı, 2 minut kutup durayım.
4: Bola kagen, ben şimdi geçe kalın mı?
1: Hop hop, bana çıkı olma. Daima işte kış koşarasız. Vay vostaki, seki rahat haydi. Namınca, o tohtayım, bu misal maşinine çüşüp kalama hazı.
4: Hop, dedim o hop.
1: Vay, ben sizge yetim ama vostaki, ne hakkı basın?
4: Ben yıkırayım, başım mı katır var diye. Uzu yetim, tez rahat haydiyseniz çüşüp kalama.
1: Vay. Siz mahal çüşüp kalış mı hala basın? O vostaki, maya karayın, tohtayın, yolge karayın.
4: Vay, sen benimle hatırı çıkarsan mı?
1: Vay, ben sizden de mi hatır olamam? Maşinadan hatır olma, akır yepyengi bulsa.
4: Ne mi?

0: Jazirama Yoz yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama Yoz yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: videosu de.
1: Fıldırgıç.
2: Yok ama aynalıp kötü. Bir manzana bak gelin.
3: Assalamu aleyküm ona koy. Yaşınsız, yaşınsız. İnspektör Vakkosum. Uzun sorayım ona koyun. Bu trotuar piyodalar yürüyüş üçün mürcelengen. Siz ne makliyorsunuz bir de? Sigir bulan.
2: Bana ne ma? Sigir balı sapıttı mı?
3: Ya anam, çıkmadız.
2: Buldu benim asfalt kutku zaman. Bana trotuar da yürümesem asfalt da yürümem bana.
3: Anam, bu yeni sigirdir. Dalada bakayın, ut borcuyda bakayın. Asfalda mı sigir bakadım anam?
2: Sen tuttu bulayını. Asfaltta bakın. Ne bileyim ben bitti sigırımı asfaltta bakışken hakkım yok mu?

0: Yaş, aile.
1: Vosteki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vosteki telefon ciringine battı.
3: Koyur, koyur. Koyulursun, koyulur.
1: Kız kovattı la Vosteki.
3: Kıvır hadi, azade kino oyunu kor kino oyunu.
1: Tınçliyim mi ne olmuyor yapsız?
3: Yaklaşım kemi yaptı, prosto yaklaşım kemi yaptı.
1: O bakalım, kurdiz mi Vosteki? Ben sizge her daim etemem. Cüddeyen bir mehirsiz, bilesmiş onu. Yo, cigariz telefon kovattı. Bu ne oluyor olmuyor yapsız?
3: Azade cahlımı çıkarmayın, hazi hıcımla koyamayın. İltimaz cahlımı çıkarmayın.
1: Hop, hop. Mayli beringma olaman. Nimaga sababini ayting, nimaga olmayapsiz?
3: Kecha menga telefon qilib, odamlardan qolgan tili uzuk bor edi, deb telefon qildi. U telefonni qo'yishim bilan narigi okukalar ham telefon qildi. To'rtalarga to'layodan g'ajib tashlashyapti.
1: Ha, Vosteki. Men bir narsaga tushunmayman-da. Nimaga shu bitta qorindan talashib tushgan bo'lsanglar? Har doim janjallashganingiz janjallashgan. Yo'q, hatto bitta mahallada turamiz. Mahalla juda ham katta, lekin sinf sig'maysizlar. Bitta onani qorniga qanaqa siqqansizlar, men tushunmayman.
3: Nimagaki yozosh? Onamizning qornida xotinlarimiz bo'lmagan. Gap shunda.
1: Nima?

0: Podcast Radyosu'na.
1: Hangama ustalara.
2: Hey! Ben geldim. Yakşı mısın? Tuzlu musun? Kiçkine yakşı mı? Ben yakşı mı? Tetiğim ben rahmet. Hava tırama. Le bey, bu arada yakşı mı?
3: Altıncı para düşürdü mü?
4: Sağoleyküm. Ne kadar oğlan çakır var ile?
3: Oy, yerimem oğlumaz, yerimem ben.
4: Ha, rahmet.
3: Ne mi böyle tırmayacağım?
5: Ooo, basırı!
6: Hey, bu halde okşayın, sal çetiri hatırlayın oğlum.
5: Basırı sen! Vah, vahay, vahay, vahay, vahay, vahay! Hareyda, yağsı mı sen?
3: O kim, benim kadını mı?
5: Vah, vahay, siz benim kadın, ha?
3: Ne diyorsunuz bu?
5: Abi, o ben ağzımızı gülüm. Topamız oldu. Kayaysa yağsı mısın? Geldim ben. 15 günce kamyon koy var işte. Abi merkezinci özüne kutunu kopsana ha. Maladis. Ne kadar yıklıysan yıklama. Sen yem 15 günde kamyon çıkar var işte. Hoş ne mi oldu kanı? Bir boştan kapırışı. Ne mi oldu? Holva. Vah vah ay. Holva da geliyor ne böyle geliyor? Kız. Vay yana kız mı? Vay vay.
3: Kadınım kıstık dedi, öyle git var. Şimdi bir gör de bir gör gel. Ye, maniki ya bana birinci kız oyun da mı?
5: Siz de bitti, ben de olsa oldu. Bu dükkanı olsa karri tür dükkanı katta olamam.
6: Hey, dur oğlum bey.
3: Dükkanı dur düşünceli mi?
6: Ya karri tür çıkılıyor attı magazinde. Magazincili sadamı yıkıca olan.
7: Geçin aslına, tuğatıyan hana kayağıda.
3: Çınarıyandan çap yakaylar. Ottan gitti skemek var. Skemekten yanında kuange yürüsüz. Onda vada burad. Vada burad da aylan. Onda iki erçe. Ondaki karısız kabul koyası. De yaz koyupti.
7: Hatırlı mı? Hatırlı mı? Kozu yarıladık an bu bazı.
3: Ben kozu gekom için çıkan mı?
7: Yo. Kom için çıkmadı. Bola çıkarıyor bu bazı.
3: Kozu yarıydı yani. Doğru yapsın.
7: Kızı yarıyor bu fazla. Durmuş kurganımızı ki 20 yıl bu.
3: Kanca? 20 yıl değil mi?
6: Oğlum 20 yıl ne demek yürü gereken bu?
3: Şimdi bizim için kitap okuyamazı gerek.
7: Götür asla. Karayla ben hamiler sana af geldim ya. Ben karayla hamiler
3: sana.
6: Çay ne? Piyala.
3: Çiçot ya, çiçmez.
6: Kütülü, ya baksız.
3: Vay, kitap ben bu hareket otla.
6: Şu hareket de kalkan bana.
3: Hemen sen olsun.
6: Hareketim.
7: Yakında otla böyle ben.
6: Hem otla böyle.
7: Koy var seyti bu.
3: Yatsı yedi.
5: Pişelap kursun.
3: Ne mi baktı?
5: Hemen sen opmanı. Hatta uyudu kop geçtik o.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Tükona.
2: Ben Zuhal. Asıl Zuhal'da.
1: İki Tükona.
3: Asıl Zuhal'da bilesem şu kulede için bana hamma narsacı isimden çıkıp koledigen bu kovattı de. Bana karı, hoz gapırıp durun bana. Şu gapımı okurda için nemege şu gapı gapırı otkanım hiç islamıyım ben de.
4: Vay yok, Rostam Nazo. Tez şuna kovattı mı?
3: Nima desiz bo'yaptimi?
4: Voy nazo, hozir yetding-ku, gapirgan gaplarim tugamasdan esimdan chiqib qolyapti deb o'shani aytibmanda.
3: Ha, o'zi shunaqa dedimmi? Ana ko'rdingmi? Etdim-u senga, yana esimdan chiqdi.
4: Nazo, borgin boshimni qotirma, o'zi shundoq ham alam qilib o'tiribdi.
3: Voy, nima alam qiladi, tinchlikmi? Ha, aytgancha, kecha imtihon topshirishing kerak edi. Nima bo'ldi, topshira oldingmi?
4: Mandancha o'zicha hech narsa so'ramadi. Shundoq qarasam bilet oling dedi. Anda priznoy dedim. Bo'ldi, boshqa og'zimni ochganim yo'q, nazob qaytarib chiqarib yubordi meni.
3: Chiqarib yubordi degan. Yaxshi. O'zi sen o'tga nimaga kiruvding?
4: Nima?

0: Ulupata kirino.
1: Masa kalıp yuraydan bitti şiir aitip şiir kollu kılaylı.
2: Şiiriyat bostanıda sayır kılıp meyhanelerde aitip şiir.
0: Doğru açken şiirde uzun tört satır.
1: Tört satır hem zor satır. Şoir halkı şu şiirde uz uzunu korsatır.
2: Bu şiirinin manası hemege tatır.
1: Hatun bulsa kımmat baho. Sof olmaz. Erkek ham ko'chada yotgan topolmas. Men bilgan xotinning birontasi ham eri ichib yotgan joyni topolmas.
2: Mavlana, sizdan ham eshitdik.
3: Eshitdilar. Ajoyib. Chavondoz otini qamchilab tursin. Ba'zan xotinni ham qamchilab ursin. Ot minma. Xotinni urmagin lekin. May ichsang burningdan tomchilab tursin.
2: Barakalloh. Barakalloh.
0: Sizlar ham eshitdingiz endi sharmandi.
2: Ulfatlar, meni ham ilhomim keldi-da. Mana, hozir. Miyamga keldi bir shunday xulosa. Ayol uxlaganda bir oy uxlasa, erkak ham shuncha vaqt may ichib, keyin mayning pulini ham ayol to'lasa.
0: Oo, naqadar ajoyib satrlar.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
3: Yaşayıp mı?

0: Yurtımızda saat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа. Mumtoz navolarda maqom ohanglari.